nasıl bulunursa öyleyim, ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller.